jërëjëf soxna Seyna Diop soxna Seyna bu Diop nang koy bëggé bu baax ma nga ci Daru Salam Sow di nuyu soxna Aminta Lo ci cornisu belal bi ci Goutafa jërëjëf nu ngam mbékté ci yeen ñep di leen jaajeufal di leen ñaan tawfiq bu and ak tayfi bay Modou Gueye jërëjëf ci nuyu ma waan di ndi walo bëgg na ci yeen bu baaxa baax di rafi lu and bi ngeen di andu ak ñun ci réseau DTL division triangulaire de lumière fi le ci Dakar Touba Louga